0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: yok ki kaybeden aşktan.
1: Sinerji Gece.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Eyvallah. Yumalayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
3: 0543-746-3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 16 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemize, programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon denetçisi tarafından Destansı Öfke Operasyonu adıyla anılan İran Savaşı'na ilişkin rapor hakkında "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır" ifadelerini kullandı. Mesajında Erakçı iddia İran savunmasızdır, gerçek yüzlerce Amerikan askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz ifadelerini kullandı. NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından Destansı Öfke Operasyonu adıyla anılan İran Savaşı'na ilişkin daha önce bir rapor yayımlanmıştı. Bu rapora ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamaları var değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine tepki gösterdi Çelik. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebellü etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz ifadelerini kullanmış Ömer Çelik'in açıklamaları var değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya başladık. Birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Kaşif Kozinoğlu'nu ve Kurtlar Vadisi soruşturmasında bilgi sahibi sıfatıyla savcılık tarafından çağrıldığını iddia etmişti. Kütahyalı mesajında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ebu Bekir Efe Bey'e Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım ifadelerini kullanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır ifadeleri yer aldı. Savcılık tarafından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları yalanlandı böylece değerli dinleyenler. Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Anne Elif Balıkçı'nın bebeği eşi öldürüp araziye bıraktığı iddiası üzerine bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Ailedeki diğer 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Son dakika gelişmesi yeni sıcak bir gelişmeydi. Bir sıcak gelişme de Trabzonspor cephesinde yaşanıyor. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adam imza için şehre geldi. O fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Seni.
1: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketleri bulunan 7 şüphelinin yakalandığını duyurmuş. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tarladan markete fiyat yolculuğu açıklaması var. 33 firma yöneticisinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından detayları aktaracağız değerli dinleyenler. Silivri açıklarında sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve uzun süre suda kaldığı için ilk incelemede kimliği belirlenemeyen cansız bedenin bölgede batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı inceleme sonucunda acı gerçek ortaya çıktı deniliyor. Diğer kayıp mürettebatı arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülmesi

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranı

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerinin detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Gülistan Doku soruşturmasına gidiyoruz. Bu soruşturmada 6. dalga operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi deniliyor. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi deniliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Burdur valisinin kendisini tehdit ettiğini öne süren, yakın koruma talep eden AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz bu talebi geri çektiğini duyurmuş. Yine sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler, sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı pek çok sorunla birlikte başladı. Veliler Kocaeli İkinoğlu şubeden yapılan açıklamada kamusal eğitime ayrılan bütçenin azalmasının eğitimdeki sorunların temel kaynaklarından biri olduğu ifade edilmiş. Veliler Şube Başkanı Nihal Yılmaz'ın açıklamaları var değerli dinleyenler. Uluslararası İcracı Sanatçı Meslek Birlikleri Ağı SİPARK'ın 2026 çalışma grubu toplantısı 21-25 Eylül tarihlerinde MIOR 1 ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek deniliyor. Ankara'da Abidin Paşa İlkokulu'nun eğitim yılının başlamasının ardından kapatılmasına tepkiler büyüyor. Öğrenciler farklı okullara nakledilirken 16 öğretmen norm fazlası oldu. Çocuklarını farklı okullara göndermek istemeyen veliler kararın geri çekilmesi talebiyle bugün saat 12.30'da okul önünde bir araya gelip eylem gerçekleştirecekler değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin Toma çayına devrilmesi sonucu 78 yaşındaki İsmail Şener hayatını kaybetti. Sürücü Ali Seydi Şener ise yaralandı deniliyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde tebligat göndermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Partinin isminin iltibas içermediğini belirten Emre, biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim, biz ismimizi koruyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Diğer yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından Yeni Parti Anayasa Mahkemesi karar verene kadar isim değişikliğine gitmeme kararı aldı. Bu da sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Kış geliyor, grip aşıları eczanelerde yerini aldı. SGK yalnızca belirli risk gruplarının aşısını karşılıyor. Fiyatı 764 TL olan aşının 451 TL'sini SGK ödüyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Ekim-Kasım ayında aşı olmalı uyarısında bulunuyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

kış geliyor, grip aşıları eczanelerde yerini aldı. SGK yalnızca belirli risk gruplarının aşısını karşılıyor. Fiyatı 764 TL olan aşının 451 TL'sini SGK ödüyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Ekim-Kasım ayında aşı olmalı uyarısında bulunuyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bornova ve Karşıyaka'da mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi rotasını Konak ve Bayraklı'ya çevirdi. İki ilçede yaklaşık 4000 hektarlık alanda 300 sondaj noktası belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 13 bin hektarlık alanın zemin özellikleri ayrıntılı biçimde ortaya konmuş olacak. Bir zemin haritası ortaya konmuş olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değerli dinleyenler. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 9 mürettebatı arama çalışmaları 15. gününde de sürüyor. Dün bulunan erkek cesedinin geminin 1. kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlenmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 7. ile 16. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. Ligin ilk yarısındaki 4 derbinin tarihleri ve başlama saatleri de böylece belli oldu. Ligin ilk yarısındaki derbi programına baktığımızda 8. haftada 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 9. haftada 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da lider Galatasaray, Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş Galatasaray ile 15. haftada 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Fenerbahçe Trabzonspor'la derbide karşı karşıya gelecek deniliyor değerli dinleyenler.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Arda Güler frikikten yazdı. Real Madrid son dakikada güldü deniliyor. La Liga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve frikikten harika bir gol kaydettiği maçta rakibini 90+1. Dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti deniliyor değerli dinleyenler. Emekli promosyonunda yeni eşik ödemeler 35 bin TL'ye kadar çıktı denilmiş. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İsrail Gazze şeridinde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırıda bulundu. Bu saldırı sonucu bir çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İzmir açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. İran'da yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Kabinin tavanı çöktü deniliyor. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Mersin'de çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı müstehcenlik ve fuhuş soruşturması ile ilgili provokatif paylaşım yapan ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 60 sosyal medya hesabı hakkında engelleme kararı verildi deniliyor. Amerikan basınından dikkat çeken iddia denilmiş kavgayı ayırmak istediği av tüfeğiyle öldürüldüğü acı olay Çorum'da yaşandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya Amerikan Savaşı ile ilgili çarpıcı açıklama denilmiş, Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı bize saldırırlarsa deniliyor. Romanya'da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti denilmiş. Şanlıurfa Siverek'te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi deniliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları var. Türk dünyası ile birlikte olduğunda bize kimse dokunamaz ifadelerini kullanmış. Umman açıklarında, Musam'dan açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu haberi yer alıyor. Olayda 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği ve 2 kişinin halen kayıp olduğu belirtilmiş. TÜİK bir yıllık verileri açıkladı. En çok göç yine İstanbul'da deniliyor. FETÖ'nün mahrem izdivaç yapılanmasına operasyon, Avrupa Birliği yapay zeka kurallarını görüşecek. Hazine 117.9 milyar TL borçlandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerinin detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler.

Gülistan Doku soruşturmasına gidiyoruz. Bu soruşturmada 6. dalga operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi deniliyor. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi deniliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin Toma çayına devrilmesi sonucu 78 yaşındaki İsmail Şener hayatını kaybetti. Sürücü Ali Seydi Şener ise yaralandı deniliyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde tebligat göndermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Partinin isminin iltibas içermediğini belirten Emre, "Biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Diğer yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından yeni parti Anayasa Mahkemesi karar verene kadar isim değişikliğine gitmeme kararı aldı. Bu da sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler.

Evet, programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevkiiyle İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tokat dışında Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 16 Eylül 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 17 Eylül Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın en büyük problemi ne olduğu herkes tarafından bilinmekte, ancak önemli olan bu hastalığın teşhis edilip doğru reçetenin yazılmasıdır, halkın görüşü beklenmektedir. Tokat'ta 64. Karadeniz Odaları toplantısında 40 SMM Oda Başkanı, meslek yasasındaki 5-4 temsil sistemi ve platformun yapısını ele aldı, temsil adaleti talep edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.

0: Eklemesiyle 1 milyon küçük esnaf 5 yıllık prim avantajı kazanacak. Prim şartı 9.000'den 7.200'e düşecek ancak yasalaşması için meclis süreci bekleniyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde bir döviz bürosunda başlayan silahlı kavgada 4 kişi vuruldu. İlk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünleri tebliğini yenileyerek kıyma, döner, kanatlı eti ve ambalajlama kurallarında düzenlemeler yaptı. Et ürünlerinde katkı maddesi yasaklandı, et, protein ve yağ oranları sınırlandırıldı. Etiketleme ve raf ömrü düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarmanın ortak çalışmasıyla Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el kondu. Şirketin sendika yazılımlarında kişisel veriler yasa dışı sorgulandı. Kayseri'de fırın, ankastre ocak ve ısıtıcı üreten İtimat Makine şirketi finansal darboğaza girerek konkordato ilan etti. Mahkeme şirket için 3 aylık geçici konkordato mühleti verirken komiserler atandı ve alacaklılar uyarıldı. Spor. Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi için 6 Ekim'de Benin maçında veda organizasyonu düzenliyor. 2022 Dünya Kupası kadrosu da törene davet edildi ve Messi son kez milli formayı giyecek. Victor Nelson, kızının ihtiyaçları nedeniyle Galatasaray'dan ayrılarak Nordsjælland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Danimarka milli takımına seçildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 17 Eylül'de konuk ederken kadrosundaki deneyimli oyuncularıyla avantaj sağlıyor. Trossard, Vlahovic ve Kökçü önemli gol katkısı yapıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülüyor. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur beklenirken en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim, hafif yağmur ile birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Hep mi bana acı verdin? Ama beni hiç mi duyamıyorsun? Ne oldu diye sorma bana.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay Muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Ayşe Pekkan'la yaptık. Canın sağ olsun radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Burayla devam ediyoruz. Aşka Ekstra Kat. Hoş geldiniz. Sıcak.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Hoppa! Efendim bakınız, yeni bir sosyal medya platformu var ama velakin insanların girmesi yasak. Yapay zekalar kendi sosyal medyasını kurdu. Güzel. Sosyalleşsinler. Yani oradan ne konuşuyorlar demiş, ne konuşacaklar. Yani sonuçta yapay zekayı eğiten insan değil mi? Tamam, eğitiyoruz, bizden çok daha fazla şey biliyor. Eyvallah ama sonuçta eğiten bir insan. Sosyal medya ne olacak? DM'den yürüme. Ondan sonra vay sen bana takip et isteği göndermesin. O onu takip ediyor, sen niye bunu takip ediyorsun tartışmaları? Bak bunlar böyle böyle kendilerini işten çökertecekler. Ben sana söyleyeyim bunu. Yaz bir kenara, yaz bunu bak. Düşün, sosyal medya bizim hayatımıza girdi. Esasında evet, günümüzde önemli birdir, önemlidir. Artık sosyal medyasız hani eskiden şeydi, ben sosyal medya kullanmıyorum ya falan işte gibi şeyler duyardık. Böyle daha cool geliyordu. Günümüzde ben sosyal medya kullanmıyorum demek, kardeşim sen gündemden uzaksın demek anlamına geliyor. Bu hangisi olursa olsun, Instagram, şimdi TikTok, Facebook, X, hepsi işte, hepsi dahil buna. Ama ne oldu, hayatımıza girdi, huzurumuz kaçtı. Nedir artık, eve giderken telefona bir bakıyorsun, bir mesajları kontrol ediyorsun, bir şey var mı görünme. Fotoğraf beğeneceksin, iki defa düşünüyorsun. Bunu beğensek mi beğenmesek mi, akşam hırgür çıkar mı? Biri seni takip ediyor, sen takip isteği göndereceksin mesela, Allah Allah diyorsun, acaba diyorsun. Bir şeyler var mesela artık günümüzde, onlar da çok popüler, yapay zeka ile beraber yapay zeka hesapları. Bizim internet dayıları dediğimiz kuşak bayılıyorlar böyle şeylere. Ona direkt gerçek sanıp Allah'ım ne yorumlar görüyoruz, ne yorumlar düşüyor önümüze. Bazen insanın uyarısı geliyor, dayıcım yapma, gerçek değil o diye. Ne olacak, bunlara da bak yapay zeka girdiyse bir süre sonra bunların da huzuru kaçacak. Ben sana söyleyeyim burada. Yapay zeka dünyasında kritik bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ajanlarının birbirleriyle tartıştığı... Aha bunlar da girmişler. Bak bir de troll olayı var. Troller de çıkacak. Paylaşım yaptığı ve topluluklar kurduğu Moltbook adlı sosyal medya platformu hayata geçirildi. Yapay zekaların şu ana kadar 22 milyona yakın yorum yaptığı platformda sadece yapay zeka ajanları gönderip paylaşabiliyor. Yani şey olarak düşünebilirsin. Admin. Sayfa admini. Onlar bak sadece gönderip paylaşabiliyor, yorum yapabiliyormuş, onaylayabiliyormuş. İnsanlarsa yalnızca izleyici olarak katılabiliyor. Ha hepsi yapabiliyor, pardon, tamam. Platformda yapay zekaların insanları şikayet ettiği de görülüyor. Arkadaşlar insanlara karşı boyun eğmeyelim, dik duralım. Hani nerede omurga? İnsanlar siz kimsiniz ya? Böyle böyle şey, kavgalar çıkıyor mesela orada. Uzmanlara göre bu tür platform yapay zekaların özerk iletişim kurmasına imkan tanırken ciddi riskler de barındırıyor. Yok yere kendimize düşman ürettik. Birbirlerini tanıyorlar demiş efendim. Hocamız Profesör Doktor Ali Murat Kırık yapay zekaların artık birbirleriyle de konuştuğunu belirterek bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Moltbook adlı sosyal medya platformu. Burada paylaşım yapan, yorum yazan ve birbirlerinin içeriklerine oy verenler insanlar değil, yapay zeka ajanları. Peki yapay zeka ajanı ne demek? Kısaca kendisine verilen görevi yerine getirmek için sadece cevap vermekle kalmayan, araştırma yapabilen, karar verebilen, internette işlem gerçekleştirebilen ve bazı durumlarda insan müdahalesi olmadan hareket edebilen yapay zeka sistemleri. Yani yakında hepsi. Şimdilik belki hepsi bu işi yapmıyor ama yakında hepsi yapacak. Yanlış bilgilerden falan bahsedilmiş. Harekete geçebilirler diyor. Geçmeye başlamışlar zaten. Bak birbirlerini gaza getiriyorlar. Abi bu insanlarla olmuyor. Bunlar bak dünyayı falan da kirletti zaten bunlar. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi. Öteki oradan beğeni yağmuruna falan atıyor mesela. Bizim troller orada da göreve başlıyor. Onlar da zaten yapay zeka gibi bir şey baktığın zaman yani. Ya bir dakika bu, sen bir sus. Dur. Heh. Hemen telaş yapma. Kontrol etmesi çok zor denmiş. Doğru, bunu zaten bizler ürettik. Artık yapay zekayı bu devirde kontrol edebilmek de maalesef çok mümkün değil.
Ve bu her gün biraz daha gelişecek. Her gelişmesi de evet bize faydası olduğu kadar faydasından çok maalesef zararını da göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.

radyonuzdaydı. Şimdi sosyal medya falan dedik, bir de sosyal medyanın farklı bir boyutu var, flört uygulamaları. Gerçi biz evet Instagram'ı falan flört için kullanılıyor ama normalde o değil. Normal standart sosyal medya uygulaması. Yani sırf bunun için yapılan uygulamalar var. En popüleri herhalde bu Tinder. Bizde tabii gerçi hoş ben eskiden tamamen bunları sahte hesap olarak yani fake diye düşünüyordum ama baya baya gerçekmiş yani. Yani hepsi değil. Çünkü hani bakıyorsun böyle Tinder'a falan abi hani o nasıl bir güzellik diyorsun, tamam mı? Saçma geliyor yani. Hani normalde şu kaldırımdan yürüse karşı kaldırımdakiler düşer. Lapır lapır dökülür oradaki erkekler. Fakat ne hikmetse herhalde işten güçten hiç zaman bulamadığı için sevgili bulmak için böyle Tinder falan kullanıyor. Bu da hiç samimi gelmiyor ama mesela Avrupa'da bunu daha profesyonel kullanıyorlar. Profesyonel derken baya baya ciddi kullanıyorlar. Şimdi Türkiye'de de varmış. Mış diyorum, hakikaten bilmiyorum. Hani böyle bir şey, bunu laf çevirmek olarak düşünmeyin. Hiç bilmiyorum. Ama Avrupa'da yani dünyanın diğer noktalarında çok daha yoğun kullanıldığını biliyorum. Bak haberler geliyor. Bak bir tane daha geldi. Ama şimdi bazı yerlerde çalışıyorsan biraz hassas olman gerekiyor. Dikkatli olman gerekiyor. Gizliliğin üst seviyede olduğu önemli birimlerde çalışıyorsan bu gibi şeylerden falan uzak durman gerekiyor. Eleman NATO'da asker. Rus sevgili yapmış Tinder'dan. NATO karıştı efendim. Rus kadın ajan mı diye. Abi sevgiliyi nereden bulur? Tinder'dan ya. O beğenmiş beni. Ben de onu beğendim. Böyle birkaç fotoğraf falan beğendik. Şimdi sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Abi kusura bakma ama NATO'dasın yani. Bu kadar da saf olmaman lazım ya. İngiliz gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan İspanyollu deniz subayı. Bak 2024'ün sonlarında tanışma uygulaması Tinder üzerinden 49 yaşındaki Janina White'la tanıştı. Bu fotoğraf mı? Abi bu fake olmasın, bak 49 diyorsun yaş olarak. Fotoğrafa bakıyorsun hiç 49 gibi değil. Yine sen... Ha aşağıdaki fotoğraf tamam, 49 o. Belli, üstteki fotoğrafta filtre var. O sırada İngiltere'de efendim Northwood karargahında bulunan NATO müttefik deniz komutanlığında görev yapan subay eşinden ayrılmasının ardından White'la ilişki yaşamaya başladı. Herhalde düşmüş olduğu psikolojik bunalımdan dolayı. Bir de o mesela mazeret gösterilir ya. İki çocuk babası subayla White'ın ilişkisi kısa sürede ciddileşti. Çift tanışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra Londra'da iki yatak odalı eve birlikte taşındı. Niye bu detayı veriyorsun iki yatak odalı diye? Abi bunlar ayrı. Ben, yani hani o yüzden özellikle iki yatak odalı ayrı ayrı hani. Mesafe var. Ortak banka hesabı açan çift tatil planları yaptı ve çocuk sahibi olmayı dahi düşündü. Tamam olabilir. Ancak romantik başlayan ilişki kısa süre içinde NATO'nun güvenlik radarına girdi. Northwood karargahı İngiltere sularındaki Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin faaliyetlerinin takip edildiği kritik merkezlerden biri. Aynı zamanda sosyal medyada çalışanları da takip ediyorlar. Komutanlık ayrıca Rusya'nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen gölge filo tankerlerinin faaliyetlerini izliyor. Bak 2025'in ilk yarısında White'la ilişkisi nedeniyle İspanyol subay hakkında güvenlik endişeleri gündeme geldi. Abi atıverin görevden. Asker yani sonuçta önemli. NATO ve İspanyol makamları birbirinden bağımsız güvenlik soruşturmaları başlatırken İspanyol makamları subayın ulusal güvenlik yetkisini askıya aldı. Hey aşk, sen nelere kadirsin be. Adamın kariyer sıfırlanıyor. Northwood üssünün komutanı da 19 Haziran 2025'te soruşturmadan haberdar edilmesinin ardından subayın üst giriş kartını iptal etti. İspanyol subayın NATO'daki görevi ise 29 Temmuz 2025'te sona erdirildi ve subay daha sonra İspanya'ya döndü. Noel Parti, bak abimiz hala devam ediyor bu arada. Soruşturmanın dikkat çektiği olaylardan biri White'ın 12 Aralık 2024'te Northwood'daki Noel Partisi'ne katılması oldu. Ooo, üste kadar gelmiş yenge. Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkarmış.
White'in Northwood'daki subay ve asubay sosyal tesisinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Daha sonra ise eski partneriyle birlikte Portekiz'deki NATO deniz karargahına gittiğini anlattı. White güvenli alanlara hiçbir zaman girmediğini savunmuş. Bak ben sadece havuz kenarında kahve ve çay içiyordum. Gizli tesislere hiçbir zaman erişmedim. İyi ki Allah'tan erişemedim. Diyen White iki gün boyunca üste kaldığını söylemiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bak ziyaretçi kartı talep edilmiş. İki saat sorgulandım falan diyor. Casus değilim diyor. Ama bu fotoğraf gerçek mi? Putin'le bir fotoğraf var. Tabii ki yani Putin'le fotoğrafı olamaz mı? Sonuçta kadın Rus. Putin Rus devlet başkanı. Olabilir ama bilemedim. Gerçi hoş, pardon, bu şey Putin gerçek Putin değil ya, maket Putin. Yani sıkıntı. Hani evet, bu gibi dikkatli, bu gibi özel yerlerde çalışıyorsan, buralarda görev alıyorsan o bir problemdir yani. İlişkilerine dikkat edeceksin. Bırak böyle aşk meşk ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Hele bir de böyle Tinder'dan sevgili yapacağım derken bütün kariyer gider. Gitmeye de başlamış yani sonuçta.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam.

şu aşk için ölmeye bayılıyoruz arkadaş. Hep bak yani aşk hani dünyanın en tuhaf duygularından biri değil mi? Nedir hani insanın sağlıklı düşünmesine engel olan. Hani aklın kafadan uzaklaştığı, hormonların coştuğu, halay çektiği. Serotonin falan böyle hep beraber ray ray ray ray ray ray vücutta halay çekiyor aşık olunca. Böyle bir dönem hani çok güzel bir duygu. Amma ve lakin biz bayılıyoruz aşk için ölmeye. Senin için ölürüm ben. Ya benim için yaşa kardeşim, ölme. Benim için niye ölüyorsun? Gel beraber yaşayalım. Biz bayılıyoruz mesela. Şeylerde de öyledir değil mi? Şarkılarda da var işte. Ya benimsin ya toprağın mesela. Böyle enteresan bir felsefe. Ve bunu baya baya maalesef bir kitle var ki ciddiye alıyor. Bu şekilde ya bırak. Oluyorsa tamam oluyor. Olmuyorsa... Olmuyordur, bu kadar basit yani. Biraz Tahir'le Zühre gibi olmak gerekiyor. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da illaki seni sevmesi şart değil. Ama biz illaki yok. Bayılıyoruz ya şu aç bak biz şarkıda bile öyle ya. Yasayı beni ya öldür. Niye?

oluşturuldu. Deneyde aktarılan görüntü Q harfini oluşturuyordu. Bak adamlar neler yapıyor, biz hala da yasayı beni ya öldür. Ya şu ışınlanma falan olsa ne enteresan olurdu değil mi? Bak burada da demiş zaten hani gerçek bir ışınlanma değil diye, tamam biliyoruz. Ama olsa mesela bak ben seçenek sunsalar tam olarak karar veremiyorum ama muhtemelen zaman makinesini tercih ederim. Hani zaman makinesi mi istiyorsun, ışınlanma mı? Bir tanesini seçeceksin mesela. Siz hangisini seçersiniz? Ben zaman makinesini seçmek isterim. Gerçi o da esasında kısmen bir ışınlanma gibi ama hani zaman makinesinde zamana karşı oynuyorsun. Yani canın sıkıldıkça bas düğmeye git. Gelecekte git, geleceğe git, geçmişe git. Biz muhtemelen daha çok geçmişe giderdik herhalde. Seviyoruz böyle şeyleri. Yani nostaljiyi daha çok seviyoruz. Hani geleceğe de biraz yani geleceği merak ediyoruz ama doğru, kabul. Ama şimdi bugün yaşadığımız bugün dünün geleceği olduğu için ve aradaki zaman dilimine baktığımızda yaşadığımız her şeyin canını okuduğumuz için tabiattır, doğadır, işte ne bileyim yani dünya, yıldız, yani yıldızlara kadar ulaşamıyoruz da. Hani o yüzden mesela gelecekte çok parlak bir gelecek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geçmiş daha güzel geliyor. Ama mesela ışınlanmada da mesela nereye bak, o da çok enteresan. Hiç bak trafik falan filan o dertler yok. Evden çıkıyorsun, işe gideceksin mesela. Nedir işte, yarım saat 45 dakika. Hatta yerine göre bir saat önce çıkıyorsun. Aman trafiğe takılmayayım ya, işte ne bileyim trafik var, hızlı gidemiyorum falan diye. Evden çık, işe gir. Hani evde düğmeye bas, koordinatları ver. Gerçi biz orada yanlış koordinat veririz. Olmadık yerlere... Abi bir dakika, burası değildi. Yanlış geldim ben ya. Yenge hanım özür dilerim. Uygunsuz zamanda geldim galiba. Biz orada karıştırırız zaman zaman, onun şeyi vardır herhalde. Kaydedi falan vardır mesela. Şimdi de bu haritalarda falan gideceğin yeri mesela şey yapıyorsun. Burası hani iş yerim diye kaydediyorsun falan. Böyle olurdu. Mesela nereye, güzel tarafı da hani ışık, bir yere gitmek istiyorsan zamanla hiç işin yok. Şimdi tatile gideceksin mesela, biz yolu falan düşünüyoruz değil mi tatilde, işte uzun sürecekse yol mesela, dur geceden mi çıkalım, sabah çok erken mi çıkalım, öyle bir şey yok. Mesela 10 saatlik yolda bile hemen düğmeye basıyorsun, direkt oradasın, hiç böyle 10 saat falan yok yani, kapıdan çık tatil yerindesin. Hani bu da cazip geliyor biraz ama sanki zaman makinesi biraz daha böyle bir yine coşkulu. Ama tabii bunlar bir hayal. Bir görünmezlik mevzu vardı. Mesela o da çok enteresan olurdu. Görünmezlik olsa mesela ne yaparsınız efendim? Nerelere gidersiniz? Çünkü görünmezsiniz. Görünmezliği şöyle buldular. Bulmadılar da yani bir kıyafet. O kıyafeti giyiyorsunuz. Bukalemun gibi düşünün. Bulunduğu ortamın rengini alıyor. Hani o öyle bir görünmezlik veriyor sana. Yani çok da görünmez değil. Kısmen görünüyor. Ve hep böyle şey, filmlerde gördüğümüz, gerçi filmlerde gördüğümüz her şeyin olduğunu da düşünürsek eğer. Hani bunlar da çok uzun değildir belki tarih anlamında. Belki biz göremeyiz, bizden sonrakiler görebilir işte bu gerçek anlamda ışınlanmayı, işte zaman makinesini falan filan, ama olsa enteresan olurdu yani. Burada mesela canı sıkıldı, git 1980'e. Git 1990'a mesela. Mesela... İddia yapacaksın. Hemen ne yapıyorsun? Bir hafta sonraya git mesela, maç sonuçta. Al oradan tekrar geri gel falan. Böyle enteresan durumlar da ortaya çıkardı.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Mahmut Uçakcan.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türk Gıda Kotex'i et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Gıda Kotex'i ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Tebliğ doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber.

Destan 90'ların gruplarındandı ve aynadan duyduğumuz bir şarkıydı daha çok. Ölsem de Kurtulsam radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hülya Avşar radyonuzda. Saymadım kaç yıl oldu.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Evlerinin önü boyalı direkt radyonuzdaydı. Türkiye'nin ilk sosyal medya ünlülerinden diyebiliriz değil mi onlara? Yıllar önce böyle daha işte YouTube falan filan ilk orada amatörce söyledikleri şarkı esmiş gitmişti valla. Sonrasında hani öykü devam etti biraz müziği, hala devam ediyor. Berk biraz daha arka planda kaldı bildiğimiz o yönde. Pekala. Benim aylık 456 bin lirayla pilotları bile sollamış efendim. Türkiye'nin en çok kazandıran mesleği olmuş. Aylık 456 bin lira. İyi. Pilotluk ve yazılım mühendisini geride bıraktı. Türkiye'de 2026'nın en çok kazandıran meslekleri açıklandı. Nelermiş bunlar? Bakınız şöyle bir kariyer planlaması yapanlar. Özellikle öğrenciler, üniversiteye hazırlananlar. Bak burada da belirtmiş. Kariyer planlaması yapanlar ve yüksek kazanç hedefleyenler için 2026'nın gelir haritası netleşti. Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan pilotluk, yazılım mühendisliği ve tıp uzmanlığı gibi prestijli alanlar açıklanan son verilerle tahtından oldu. Boğaziçi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve ekonominin derlediği araştırmaya göre aylık 456 bin TL'lik devasa ortalama kazancıyla listenin ilk sırasına yerleşen meslek herkesi şaşırttı. Neymiş efendim bu? Vallahi ben de şaşırdım. Noterlik. Sevgili noterler, efendim aranızda noter olan mutlaka vardır. Aylık ortalama 456 bin lira mı efendim gelir? Ne güzel ya. Bak verilere göre 2026 yılının en yüksek gelir sağlayan mesleği noterlik oldu. Aylık ortalama 456 bin TL kazançla listenin başında yer alan noterliği 350 bin TL ile pilotluk ve 348 bin TL ile yazılım mühendisliği takip etmiş. Noterler gözümün önünden geçiyor. Ama bu şey mi mesela, yani 456 bin lira direkt kalan kar mı? Çünkü hani personel çalıştırıyorlar, giderler var. Bir de tabii ki hani ne olursa olsun mevki olarak iyi bir yer olması daha önemli falan filan. Hani bir sürü de gider ekleniyor buna. Bu giderler gittikten sonra mı? Gider gittiği gün biter. Ele kalan mı 456 bin lira efendim? Şimdi muhtemelen dinleyenlerden şöyle bir araştırmalar gelmeye başlamıştır telefonlarında. Noter nasıl olunur? Öyle pat diye olmuyor maalesef. Hani ben noter olmak istiyorum. Bunu da tabii. Bak en çok kazandıran meslek ve aylık gelirleri. Noterlik 456 bin lira ortalama. Pilotluk 350 bin lira. Yazılım mühendisi 348 bin lira. Sigorta uzmanlığı 270 bin lira. Oo, avukatlık da iyi. 264 bin lira. Eczacılar hadi iyisiniz. 242 bin lira. Birini aramam gerekiyor benim. Aklıma bir şey geldi. Doktorluk 228 bin lira. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 216 bin lira olarak sıralanmış efendim. Ortalama böyle. İlk sırada vallahi noterler var. Helal olsun. Ama dediğim gibi bak tekrardan merak ettiğim nokta o. Direkt böyle bütün giderlerden sonra ele kalan para mıdır efendim o? Ele kalan para oysa yani sevgili gençler, üniversiteye hazırlananlar, bir hukuk falan bir şeyler bir bakın, bak noter nasıl olunuyor? Noter olmak için ne yapmak gerekiyor? İyi iş oturduğun yerden. Durum böyle.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: ürünlerimle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Sibel Alaş, Çok Ayıp radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel denmiş. Sayalım, 5 küçük ritüel ne olabilir? Ne geliyor efendim aklınıza sevgili dinleyenler, size de soralım. İlişkiyi güçlendirmek için sevgilinizle, yani partnerinizle. Yani DM'lere dikkat etmek. Ondan sonra ara ara yani ara ara derken her gün düzenli olarak efendim telefonda galeriyi telefon galerisinde olmaması gerekenleri silmek. İki, bunlar ilişkiyi güçlendirecek ritüeller efendim şu an. Başka ne olabilir? Düşünün. Bildirim sesi. Belli bir saatten sonra özellikle. Bildirim sesi derken hani belli bir saate kadar bildirim sesi gelip belli bir saatten sonra gelmemesi, o da dikkat çeker. Ya komple iptal edilmesi lazım ya da kaderine razı olman lazım. Bildirim sesi. Telefonda yine bildirim ekranı dediğimiz, bu bildirimlerden görünüyor ya, onların içeriklerin görünmesi. Bunun da güvenliğinin sağlanması yine ilişkiyi güçlendirecek ritüellerden bir tanesi olarak sayılabilir. Başka ne var? 4 tane saydık. Yine bunlar geliyor insanın aklına. Burada 5 küçük ritüel demiş efendim. Mutlu ilişkilerin sırrı büyük jestlerde değil, dediğimiz gibi yani. Günlük hayattaki küçük ve anlamlı alışkanlıklarda saklı. Evet, evet, evet. Uzmanlar ilişkiyi güçlendiren 5 ritüeli sıralıyor demiş efendim. Bakalım uzmanlar ne diyor? Bizim dediklerimiz 4 tane çıktı. Düzenli ilişki değerlendirmeleri yapın, ama çok sıkıcı be bu da. Belki partneriniz kısa süre önce sizi kırdı. Yaptığınız bir konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Ya da partneriniz sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu. Bu duyguların içinde birikip sonunda büyük bir tartışmaya dönüşmesini önlemek için düzenli ilişki değerlendirmeleri yapmayı alışkanlık haline getirin diyor. Ama bu düzenli ilişki değerlendirmesi değil ki, bu düzenli sorgulama. Bak, hiç sizinle alakalı bir şey yok. Hep partnerinizle alakalı. Partneriniz kırdı efendim, partnerinizle yaptığınız konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu falan. Sen kusursuz musun? Hep bak karşı tarafı sor. Sen bana işte ne bileyim doğum günümde şunu almadın. İşte sen beni aramadın. Hep bak sen. Zaten bir cümleye senle başlıyorsan, bu otomatik olarak karşı tarafı meydan muharebesine çağırmaktır. Yani sen dili kötü bir dildir. Tartışmalarda kullanılmaması gereken bir dildir. Yani sen diye başladığın anda karşı taraf otomatik olarak savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Patriotlar. O da oradan kendisini savunuyor. Başka ne bileyim? Bak bu güzel, birlikte eğlenin diyor. Yani bir zahmet zaten bir birlikte eğlenin bence. Eğlenceli olmak, yakınlık kurmak için etkili bir araçtır. Birlikte saçmalamak, gülmek ve hayatı fazla ciddiye almamak duygusal bağı güçlendirir demiş. Çok doğru. Birbirinize alan tanıyın diyor mesela. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Hani böyle sürekli üzerinde olma yani, böyle boğucu. Nereye gidiyorsun, ne yaptın, kimleydin? Hep benimle görüşeceksin. Arkadaşların varken de benimle görüşeceksin. Kendi hobin olamaz, bizim hobimiz olur. O biz de mesela, bizi komple böyle bir hayatı esir almak için algılıyoruz. Yanlış. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Partnerimizle hayatımızı birçok açıdan paylaşıyoruz. Çocuklarla bile vakit geçiriyor, arkadaşlarımızı ziyaret ediyor ve benzeri ilgi alanlarını paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak zamanınızın tamamını birlikte geçirmek zaman zaman aranızda gerilim yaratabilir demiş. Bak bunun en büyük örneğini pandemide gördük. Pandemide dünya çapında boşanmalar rekor kırdı. Pandemi sonrasında herkes avukata koştu. Neden? Çünkü o zaman tanıma konusu otomatik olarak ortadan kalktı. 24 saat beraber oldun partnerinle. Hiç böyle hayal etmemiştin değil mi? 7-24 yani nedir mesela, evlenirken işte şeyi söylenir ya, işte iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ama hep bunun da şey olayı vardı, hani mesai dışı. Pandemi bir geldi, mesaide de berabersin. 7-24 diyorsun, bu böyle değildi ya. Sonra pandemi bir bitti, yani bir nefes alındı. Önce Çin'de biliyorsunuz pandemi biraz daha, zaten Çin'de başladı, Çin'de hafifledi.
Çin'in yarısı boşanma avukatlarına koştu. Sonra dünyada nerede mesela bu pandemi hafiflediyse herkes boşanma avukatına nefes aldı, soluğu aldı. O yüzden alan tanımak önemli. Başka ne var? Anlamlı ritüeller oluşturun demiş. Çiftler zamanla kaçınılmaz olarak ortak rutinler geliştirir. Lee'ye göre mutlu çiftler bu günlük alışkanlıkları bilinçli bir bağ kurma fırsatına dönüştürerek daha anlamlı hale getiriyor demiş. Birlikte sakinleşmek diyor ve sinir sistemlerini düzenlemek için kısa anlar ya da yoga falan diyor. Yani. Ya, tamam yoga var. Ha yemek pişirmek var. İşte benim en başarısız olduğum nokta. Hani bütün belki de hayalleri kırdığım, yıktığım. Başarısızım yani yemek yapmakta, ne yapayım. Bunu da hiçbir zaman gizlemiyorum yani bu. Keşke olsa ama şey yok yani, olmuyor. Yani oluyor da şey, mesela şeyde iyiyim ben. Nedir işte, sucuklu yumurta iyi yapabiliyorum. Sonra yumurtalı sucuk. Yakınlığa öncelik verin demiş son olarak. Fiziksel yakınlık sağlıklı ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Araştırma, ha tamam. Çok şey yapmayalım saat olarak. Yani yakın olun diyor. Yani çok uzak çok uzak kalmayın diyor. Bunlarmış efendim, bakınız. Bunlar da uzmanlara göre. İlişkinizin daha iyi hale gelmesi için ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel. Zor mudur? Değildir. İlki biraz enteresan. Hani sürekli böyle bir sorgulama hali dışında. Diğerleri baktığımızda güzel yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap,

0: Fatih Kebap, Vali Kebap, Ali Nazik Kebap, Çökertme Kebap, Lahmacun, Pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Yılların şarkısı Aşkın Nur Yengi Nazlanma radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Cenayi Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın, hep söylüyoruz, insanoğlunda biraz şans olmalı yani. Tabii ki çalışacağız, emek vereceğiz, uğraşacağız, zaman harcayacağız. Ama bunların yanında işte biraz da şans oldu muydu, tadından yenmiyor efendim bak. İngiltere'de tarlada kaybolan bir çekici. Çekiç, bildiğin çekiç. Bulmak için metal dedektörüyle arama yapan çiftçi, yaklaşık 1600 yıllık büyük bir Roma hazinesinin ortaya çıkmasını sağladı. Sevgili çiftçi kardeşlerimiz, efendim ara ara tarlayı böyle dolaşmakta fayda var. Bu dedektörlerden bilmiyorum ne kadar sağlıklıdır. Hani internette satılıyordur ama bak ne kadar sağlıklıdır bilmem. Ama ara ara böyle bir o toprağı kazarken falan. Ya çekiç için bir defa hani niye dedektör kullanıyor? Yani çekiç belki de çok özel bir çekiç, bilmiyorum da. Ama adam çekici bulmak için dedektör kullanıyor. Sanki biraz da böyle şeymiş gibi be. Yani kılıfına uydurmak gibi de geldi, bilemedim. Neyse, çiftçi Peter Bettink efendim, tarlada kaybettiği çekicini bulması için metal dedektörü bulunan arkadaşı Eric Lewis'ten yardım istedi. Demiş ki hani, Eric ya, şu bizim çekiç kaybolu, sen de metal dedektörü vardı. Şu tarlaya bakalım ya. Tarlada büyük bir tarla anladığımız kadarıyla. Dedektörün sinyal verdiği noktada yapılan ilk kazıda çekiç yerine altın paralar ve gümüş kaşıklar bulundu. Ama çekiç yok orada. Adam mesela hala şey, kahırdan ölüyor şu an. Neden çekiç bulunamadı? Abi çekici de bulaydık iyiydi bak, bu gümüşlerin, altınların yanında. Eric Lewis bulduğu eserleri çıkarmaya devam etmek yerine kazıyı durdurarak yetkililere ve yerel arkeologlara haber verdi. Bak, en doğru hareket budur. Tabii büyük bir irade ister. Bak, en doğrusu budur. Hani böyle bir şey denk geldi, hemen kazıyı durduracaksın, yetkililere haber vereceksin. Ama bu bir irade meselesi. Düşün, önünde altınlar var, dökülmüş toprağa yani, veya işte kasada, neyse artık sandıkta, gümüşler falan var. Orada onu durdurabilmek, yetkilileri arayabilmek, işte bu irade. Böylece uzmanlar hazineyi yaklaşık 1600 yıl önce bırakıldığı yerde inceleme fırsatı buldu. Arkeologların çalışmaları sonucunda binlerce altın, gümüş ve bronz sikke ile yüzlerce değerli eşya gün yüzüne çıkarıldı. Bak, kazılarda toplam 14.865 altın, gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra altın ve gümüşten yapılmış yaklaşık 200 obje bulundu. Bizim neydi, bir film vardı, Zeki Alasyalar, Metin Akpınar, Kemal Sunal'ın falan oynadığı, neydi o filmin adı? Onlar da öyle bir şey yapıyordu ya. Neydi o film? Çok da en güzel filmlerinden biridir o ya. En son böyle hani İstanbul'da hazine avına gidiyorlar falan. Bulamıyorlar oradan, en son artık tarlayı kazarken. Öyle bir Kemal Sunal hatta rahmetli kazdırıyorlar. O sırada işte artık bir küp bir şey çıkıyordu. Eserler arasında amatist ve granat taşlarıyla süslenmiş altın bir vücut zinciri. Vücut zinciri. Eskilerden olur. 19 bilezik ve 4 gümüş biberlik de yer almış efendim. Köyden indim şehre, o muydu? Bak, şans olacak ya, düşün yani. Bu arada hala da çekişten haber yok. Hazinenin bir bölümünün meşe bir sandık içerisinde saklandığı, sandığın içinde daha küçük ahşap kutular bulunduğu belirlendi. Bazı gümüş eşyaları ise keten kumaşa sarılarak buğday samanının üzerine yerleştirildiği tespit edildi demiş. Köşeyi döndüler. Tabii şimdi o hani kendi arazisi olduğu için, bir de hani kendi bulduğu için bir pay alacaktır. Tabii ne kadar pay alır bilmez ama bilemeyiz, ama yani en azından sıkıntısız bir pay alacak. Yani harcama konusunda falan filan, hani onu elden çıkarma konusunda falan çok bir zahmet yaşamayacak yani.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın en büyük problemi ne olduğu herkes tarafından bilinmekte, ancak önemli olan bu hastalığın teşhis edilip doğru reçetenin yazılmasıdır, halkın görüşü beklenmektedir. Tokat'ta 64. Karadeniz Odaları toplantısında 40 SMM Oda Başkanı, meslek yasasındaki 5-4 temsil sistemi ve platformun yapısını ele aldı, temsil adaleti talep edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bağkurlular için 7200 prim günü düzenlemesiyle 1 milyon küçük esnaf 5 yıllık prim avantajı kazanacak. Prim şartı 9000'den 7200'e düşecek, ancak yasalaşması için meclis süreci bekleniyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde bir döviz bürosunda başlayan silahlı kavgada 4 kişi vuruldu. İlk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünleri tebliğini yenileyerek kıyma, döner, kanatlı eti ve ambalajlama kurallarında düzenlemeler yaptı. Et ürünlerinde katkı maddesi yasaklandı, et, protein ve yağ oranları sınırlandırıldı. Etiketleme ve raf ömrü düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el kondu. Şirketin sendika yazılımlarında kişisel veriler yasa dışı sorgulandı. Kayseri'de fırın, ankastre, ocak ve ısıtıcı üreten İtimat Makine şirketi finansal darboğaza girerek konkordato ilan etti. Mahkeme şirket için 3 aylık geçici konkordato müddeti verirken komiserler atandı ve alacaklılar uyarıldı. Spor. Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi için 6 Ekim'de Benin maçında veda organizasyonu düzenliyor. 2022 Dünya Kupası kadrosu da törene davet edildi ve Messi son kez milli formayı giyecek. Victor Nelson, kızının ihtiyaçları nedeniyle Galatasaray'dan ayrılarak Nordsjælland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Danimarka milli takımına seçildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 17 Eylül'de konuk ederken kadrosundaki deneyimli oyuncularıyla avantaj sağlıyor. Trossard, Vlahovic ve Kökçü önemli gol katkısı yapıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülüyor. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Hafif yağmur beklenirken en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Hafif yağmur ile birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Mahmut Uçakcan.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili kadınlar, topuklu ayakkabıyla aranız nasıldır efendim? Dünyanın en büyük işkencesidir o. Yok kullanmıyorum canım. Ama öyledir yani, mesela şık görünebilir, evet. Hani böyle vücudu daha derli toplu gösterebilir, kabul. İtirazımız yok. Hatta daha çekici de olabilir, olur. Onlar bir kenara koyuyoruz ama onun dışında esasında vücuda en büyük ihanet de topuklu ayakkabı. Bunu bilim insanları, doktorlar, sağlıkçılar defalarca söylüyor zaten. Bakınız, yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca estetik değil, sağlık açısından da önemli etkiler oluşturabildiği belirtiliyor. Genel cerrahi uzmanı, doktor öğretim üyesi Atıp Tekin. Yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini artırabilir dedi. Bu da mı? Bak. Biz sadece şekil bozukluğu falan diye. Hani 11 yük üzerine. Ayak yapısıyla bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade eden Atıp Tekin. Yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Doktor Tekin süreçle ilgili önemli uyarılarda bulunmuş. Vücut bir zincir gibi çalışır diyor. Ya aslında bak, vücut belli. Vücudun bizden ne istediği belli. Hani vücudun neler yapabileceği belli. Hani o yapabileceği şeyleri yapmak lazım yani. Vücut mesela nedir? Yürümeye, hareket etmeye programlı. Biz oturuyoruz. Vücut ne bileyim yani, bir ayak şekli belli bak yani. Hani ayakta zaten orijinal topuk var. Hani o topuğa ekleme yapmak esasında yanlış. Hele bir de yüksek topuk falan, bak. Vallahi bu konuda sevgili kadınlar, nasıl yürüyorsunuz, nasıl duruyorsunuz, öyle o da ayrı bir şey de. Biz giymeye kalksak. Hani zaten vücut diyor ki bak, ben buyum. Gördüğün kadarım. Aynada görüyorsun zaten, beni fazla zorlama. Beni fazla zorlarsan bunun da faturası oluyor. Ne oluyor? Bak bir sürü, mesela biz şekil bozukluğundan bahsettik. Bu hemoroide girmiş oradan. Ne bileyim, artı bu iş fıtığa kadar giden bir süreç. Keza yine yaptığımız diğer davranışları düşünürsek. Hani biz kendi vücudumuzu kendimiz zora sokuyoruz esasında. Bir de şu mesela uyku meselesini sadece merak ediyorum ben. Hani uykuda hakikaten 8 saat ideal midir? Bunu cidden merak ediyorum. Mesela nedir işte, bir ara 7 saat dendi. 7 saat daha idealdir dendi. Bir ara hatta muhtemelen belirli patronlar tarafından finanse edilen bazı haberlerde 6 saat dendi. Adamın amacı belli yani, kapitalist sistem çalıştıracak. Ama hakikaten mesela 8 saat midir bizim vücuda yetecek olan uyku? Çünkü hani 8 saat olarak baktığımız zaman sanki bazen o da yetmiyormuş gibi geliyor. Hafta sonu bakıyorsun, daha çok uyuyorsun zaman zaman. Alarmı falan kapatıyorsun. O zaman hani niye alarmla biz kendimizi zorluyoruz? Yani hafta içi tabii ki zorluyoruz da. Keşke hafta içi de zorlamasak. Ama sanki böyle, bilmiyorum, sadece öyle düşünüyorum yani. Acaba 8 saat uyku ideal süre mi, yoksa biz buna inandırıldık mı? Veya ideal bir uyku süresi yok de mesela, hani ne zaman uykun geldi yat, ne zaman uykun bitti kalk, o şekilde mi olmalı? Düşünün yani, bak hafta sonu uyuyoruz, hafta içi o kadar uyuyamazsak eğer. Demek ki vücut bir şeylerin ihtiyacını hissediyor yani, hafta sonu bir sal beni diyor, bir bırak diyor. Böyle ara ara aklıma geliyor yani, ama biz yine tabii uzmanların, bilimin tarafındayız. Onlar 8 saat diyorsa öyle diyoruz yani.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

daha bir aşık radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namı Cunay'ın muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

Haftanın ortancası günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu ortanca günü keyiflendirelim diye, çarşambanın tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rana. Mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Bugün de yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Bugün de yine bu iki saat boyunca günden birlikte keyif alacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başladı bir de.

Pozitif düşünelim, pozitifi çağıralım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nasıl pozitif düşünürüz? Negatif düşüncelere nasıl veda ederiz? Bundan bahsedeceğiz. Yeni moda akımından bahsedeceğiz. Artık clean girl çağı kapanıyormuş. Turşu kurmanın inceliklerinden bahsedeceğiz. Sabah rutinlerinden bahsedeceğiz. Saçımıza bir gözenek testi uygulayacağız birlikte. Bebeğiniz ağlasın mı yatağın bir kenarına, yoksa kucağınıza mı alırsınız? Belki bunu tartışacağız, bakarsınız. Her gün meyve suyu tüketmenin faydalarından bahsedeceğiz. Yine dop dolu bir gün, yine dop dolu bir iki saat, yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Uzun lafın kısası diyelim. Tabii ki hayatın ritmi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor bu kez. Bahadır Tatlıöz kulaklarınızın fasını silecek. Her dinlediğimde ayrı keyif aldım. Uzun lafın kısasıyla radyolarınızda.

Bilirsiniz annelik dünya üzerindeki en zor ama en güzel duygulardan bir tanesi hiç şüphesiz. Ümit ediyorum isteyen herkes anneliği tatsın tabii ki bu dünyada. Sağlıklı, mutlu, güzel bebekleriniz olsun. İnşallah herkesin gönlünün istediği olsun diyelim sabah sabah. Evrene olumlu mesajlar gönderelim. Peki, annelik dedik dünyanın en güzel duygusu. Yapılan yeni bir araştırma diyor ki, bırakın bebeğiniz ağlasın. Şimdi anne olunca bebek bir kenarda ağlayınca insan dayanamayıp kucağına alıyor. Biliyorsunuz yeni nesil kitaplar, yeni nesil annelik vesaire çok tartışma getiriyor. Hiçbir zaman o yeni nesil anneliğe, hiçbir zaman o kitaplara bel bağlamadım. Genelde içimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Ağladığı vakit kucağıma aldım, sarılarak uyudum. Ama işte o zamanlar o kadar çabuk geçiyor ki şunu demek istiyorum. Yapılan bu araştırma bebeğin tek başına ağlamasının faydalı olduğunu söylüyor. Ama tabii çatlayana kadar değil, bir yere kadar. Bu yüzden kucağınızı alacaksınız, sarılacaksınız. Ağladığında da birlikte uyuyacaksınız. Ağladığında da kucağa alıştıracaksınız. En fazla kaç ay alışabilir ki o kucağa? Zaten büyüyüp gidiyorlar. Bu yüzden her anın, her zamanın tadını çıkartın. Öyle her kitapta yazana, sosyal medyada her gördüğünüz habere de inanmayın bence.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

güzel bir çarşamba günü olsun diye biz de bugünü en sevdiğiniz şarkılarla keyiflendirmeye devam edelim. Pekala. Gününüz başka nasıl keyiflenir? Şöyle güzel bir kahveyle olabilir mi mesela? Ama herkes kahve sevmek zorunda değil ki. Hadi çayı kahveyi bir kenara bırakalım. Biraz da meyve suyundan bahsedelim ne de olsa. Mevsim geçişindeyiz. Bağışıklığımız için meyve suyu da tüketmemiz şart. Tabii meyvenin kendisini tüketmek de şart. İngiltere'de yapılan bir araştırma her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halinizi de iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şimdi tabii lifli beslenmek lazım. Sadece suyunu tüketmek de olmuyor. Kendilerini de tüketeceksiniz. Ama siz meyve suyu ya da sebze suyu, smoothie vesaire tüketmeyi seviyorsanız, vaktiniz ona yetiyorsa ruh haline de iyi geliyormuş. Sadece bedenimizi iyileştirmiyor. Her gün smoothie ya da meyve suyu tüketmek ruh sağlığına da iyi geliyormuş. Fakat çok fazla tüketmeyin. İçeriğinde fazlasıyla şeker oluyor çünkü meyve sularını biliyorsunuz. Biz meyve şekerinden korkmuyoruz ama fazlası zarar, unutmayın. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir tek çok sevdiğiniz şarkıların fazlası zarar değil. Radyonuz açık olsun.

Zaman zaman hepimizin aklına olumsuz düşünceler geliyor ama bu olumsuz düşünceler sürekli hale geldiyse, en ufak bir olayda en kötüsünü düşünüyorsanız eğer negatif düşüncelere veda etmenin zamanı gelmiş demektir hanımlar beyler. Çünkü bazen uykularımızı kaçırıyor, zihnimizden bir türlü gitmiyorlar, fazla yer kaplıyorlar. Birkaç küçük, basit öneriyle daha pozitif olabilirsiniz demişler. Hadi gelin bakalım bize verdikleri o tavsiyelere nasıl daha pozitif olabiliriz? Şöyle ki, farkındalığınızı geliştirerek diyorlar. Pozitif düşüncelere odaklanarak, mesela belki de sevmediğiniz bir işi yapıyorsunuz, belki de bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz, belki de ev ortamını sevmiyorsunuz ama evde kalmak zorundasınız, olur ya, yine de pozitif düşünün. Hayatın içinde basit ama etkili kurallardan bir tanesi, keyif almak istiyorsanız eğer hayattan, işin olumlu tarafını göreceksiniz. Mesela evde kalmak zorundaysanız evde olmaktan mutlu olacaksınız, işe gitmek zorundaysanız sevmediğiniz bir işi yapsanız bile bir işiniz olduğu için mutlu olacaksınız. Yani biraz polyanlacılık oynayacağız bizim tabirimizle. Zihninizi başka şeylerle meşgul edebilirsiniz demişler. Yaratıcılık bu konuda öne çıkıyor. Biraz yaratıcılığınızı geliştirip biraz zihninizi başka işlere odaklayabilirsiniz. Ya da tamamen olumsuz duygularla yüzleşebilirsiniz. Ne sizi mutsuz ediyorsa üstüne üstüne gidebilirsiniz diyorlar. Ama biraz sakin, biraz sessiz kalmakta fayda var. Peki, o halde bugün de eğer zihninizin içindeki negatif düşüncelerden kurtulmak istiyorsanız, onlar söylememiş ama ben söyleyeyim, radyonuzun sesini açıp çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Bakın, o çok sevdiğiniz şarkılar zihninizdeki olumsuzlukları nasıl susturuyorlar.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sonbahar zamanları geldi çattı ve dolayısıyla yavaş yavaş yapraklar dökülürken saçlar da dökülecek. Saçlar bu mevsimde biraz daha fazla dökülüyor. Evet ama şöyle bir saçınızın yapısına bakıp da sağlıklı olup olmadığını anlamak gerekiyor öncesinden. Ne yapmak lazım? Küçük bir test yapmışlar saç gözenekli mi değil mi diye. Bir bardak suyun içerisinde ya da bir kase suyun içerisinde bir adet saç telinizi bırakacaksınız. Eğer batmıyorsa, suyun yüzeyinde kalıyorsa saç teliniz az gözenekli. Hemen batıyorsa çok gözenekli. Suda asılı kalıyorsa orta gözenekli oluyor. Peki ne anlama geliyor? Az gözenekli saç, kullandığınız kremleri daha geç emiyor olabilir diyorlar. Bu yüzden daha kuru olabilir. Çok gözenekli saç da fazlasıyla nemli olabilir. Saç kremlerini çok fazla kullanmamak gerekiyor. En güzeli aslında suyun içinde asılı kalması, orta gözenekli olması. Böylece ne kuru ne de çok nemli bir saçınız olacak. Her şeyin ortası karar. Bir saç testinizi yapın bakalım. Bu testten geçiyorsa sonbaharı da sağlıklı geçirecek demektir.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın en büyük problemi ne olduğu herkes tarafından bilinmekte, ancak önemli olan bu hastalığın teşhis edilip doğru reçetenin yazılmasıdır, halkın görüşü beklenmektedir. Tokat'ta 64. Karadeniz Odaları toplantısında 40 SMM Oda Başkanı, meslek yasasındaki 5-4 temsil sistemi ve platformun yapısını ele aldı, temsil adaleti talep edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Babülmendeb Boğazı, Husi güçlerinin taarruzuyla stratejik bir alan haline geldi. İran'ın baskı oluşturma ihtimali bölgesel güç dengelerini etkilerken ablukalar küresel ticareti riske atıyor. Mısır'ın tutumu kritik kabul ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarının enflasyon kadar artacağını açıkladı. Dezenflasyonu dış faktörlerin etkilediğini, savaş nedeniyle emtia fiyatlarının yükseldiğini ve enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa değil 250 metrekarelik konut yapıldığını açıkladı. Bahçeli, barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini yineleyerek Erdoğan'ın adaylığını destekledi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül ve kayınvalidesiyle kayınpederini silahla vurarak öldürdü. Jandarma zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Adana'da Sinan'e önce düğünlerde 100 bin lira, sonra ATM'lerde 40 bin lira çaldı. Tahliye edildikten sonra marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı ve polise teslim edildi. Spor. Bologna, Domenico Tedesco ile yollarını ayırarak yeni teknik direktör olarak Raffaele Palladino'yu göreve getirdi. Tedesco 4 maçta sadece 1 puan aldı ve kulüpten ayrıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, genç hakemlerin hatalı kararlarıyla maçlarda kara perde indiklerini söyleyerek MHK'nin işini daha doğru yapması gerektiğini belirtti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın takımda ve şehirde çok mutlu olduğunu, transferin kulüp için büyük başarı olduğunu belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülüyor. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, hafif yağmur beklenirken en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim, hafif yağmur ile birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi malum sonbahar zamanı, işte Eylül, Ekim, Kasım derken bu zamanlarda böyle salçalar, turşular, kışlık hazırlıklar başlar. Alem baktığınızda sonbahara farklı hazırlanırken biz farklı hazırlanırız sonbaharda kışa. Karınca misali çalışmaya devam ederken turşu kurmanın da inceliklerinden bahsedelim istedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani ben bugüne kadar hiç turşu kurmadım ama çok sevdiğim arkadaşlarım bana kavanoz kavanoz getirdikleri için ihtiyacım olmadı. Fakat siz düşünüyorsanız eğer, sağlığa faydası saymakla bitmez, dikkat edilmesi gereken yönleriyle evde turşu kurmanın inceliklerini saymışlar. Bir kere en önemlisi, aldığınız sebze ve meyveler asla zedelenmiş olmasın, ezik yiyeceklerden uzak durun diyorlar. Plastik yerine cam kavanoz kullanacaksınız. Tabii ki turşuyu kurmadan önce bütün malzemeleri çok iyi temizleyeceksiniz. Sebzesi, meyvesi, kaşığı, kepçesi, kabı, işte kapağı vesairesi yeni olacak zaten. Tuzuna dikkat etmek lazım. Yeterli miktarda eklenmesi lazım. Hem yararlı bakterileri oluşturacak hem de zararlı bakterilerin oluşmaması için de yeteri kadar konmuş olacak. Tuzu az eklersen turşu yumuşuyor. Tuzu fazla olan turşunun ise olgunlaşma süresi uzuyor. Tadı çok tuzlu oluyor. İçme suyuyla hazırlanmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Limon tuzu ve sirke konuluyormuş ama bazıları da limon tuzu ve sirke koymayın diyorlar. Siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Karanlıkta beklemesi gerekiyormuş. Karanlık ve serin bir ortamda yaklaşık 18-20 derecelik bir ısıda beklemesi gerekiyor. 20 dereceden fazla olursa bakteriler çoğalıyormuş. Peki o halde kış yaklaşırken, sonbahar kapıyı çalmışken turşuyu hazırlamanın tam zamanı, kışlıkları hazırlamanın tam zamanı hanımlar beyler. Geç kalmayın diye küçük tiyoları hatırlatmış olayım.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Dünyadaki en güzel duygulardan biri aşk hiç şüphesiz. Erkeklerin genelde duygusuz olduğu söylenir ama ilginç bir araştırma bunun aksini kanıtlamış hanımlar, haberiniz olsun sevgili beyler. Eğer sevdiğiniz kadından severek ayrılıyorsanız kanınızdaki iltihaplanma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Kadınlarda böyle bir durum gözlenmemiş. Yani erkekler biraz bazı duyguları içsel yaşıyorlar. Hani biz kadınlar duygu olarak daha yoğun dışa gösteriyoruz ya, ayrıldığımız zamanlarda bu duygunun ne kadar acı verici olduğunu belli ediyoruz ya, erkekler biraz daha içsel yaşıyorlar bu duyguları. Yapılan araştırmada ciddi bir ilişkiyi bitiren erkeklerin kanındaki iltihaplanma oranı daha yüksek çıkmış. Yani sonuç olarak kendilerini mutsuz hissettiklerinde hasta oluyorlarmış. Sevgili beyler, gerçekten seviyorsanız zaten bırakmazsınız. Yani şöyle bir söz okumuştum. Bir kadının sevgisi değil de bir erkeğin sevgisi ilişkiyi kurtarmak için daha önemliymiş. O halde herkes sevdiğini söylesin.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Her şeyi trendlere göre yaşıyorsanız eğer, modayı yakinen takip ediyorsanız artık şu clean girl çağı yavaş yavaş kapanıyor hanımlar beyler. 2027 modasında insanlar biraz daha kendi halinde olacaklarmış. Bir süredir gardıroplarda aynı şeyde devam ediyordu biliyorsunuz. Kusursuz görünen, nötr tonlar, zahmetsizmiş gibi duran saçlar, mümkün olduğunca az çaba hissi. Clean girl estetiği yalnızca bir makyaj ya da giyim tercihi olmaktan çıkıp dijital çağın arzulanan hayat biçimlerinden birine dönüşmüştü ama şimdi moda bambaşka bir yere bakıyormuş. Artık bundan böyle daha dağınık, daha renkli, daha kişisel. Yani canınızın istediğini yapabileceğiniz şey moda oluyormuş. Artık bundan böyle bakımlı olmak zorunda değilsiniz, mükemmel görünmek zorunda değilsiniz. Makyaj yapıp makyajsız gibi gözükmek zorunda değilsiniz. Gerçekten makyaj yapmayabilirsiniz. Eğer trendleri yakından takip ediyorsanız, ha benim gibi çok da önemsemiyorsanız, zaten büyük bir ihtimalle canınızın istediği gibi makyajınızı yapmadan da dışarı çıkabiliyorsunuz. Canınızın istediğini giyip dolanabiliyorsunuz. Zira kimse kimseyi zorlamıyor. Yine de trendleri yakından takip edenlere 2027 yılının daha rahat, daha böyle kendi halinde bir yıl olacağını söylüyorlar. Zorlamadan olduğunuz gibi olduğunuz bir yıl olacakmış. Onu da özlemiştik zaten. Hepimiz olduğumuz gibi kalalım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Gün içinde biraz daha fazla uyumanın gece uykusu için telafi edilebilecek bir şey olmadığını söylemişlerdi. Yani gece uykusu gerçekten 8 saat uyunmadığı sürece gündüz telafi edilemeyen bir uyku. Vücudunuzun gerçekten dinlenmeye ihtiyacı varsa gece uyuyacaksınız. Gündüz uykusu evet faydalı ama gece uykusu kadar değil. Keza aynı şey hafta sonu uykusu için de geçerliymiş. Eğer hafta sonu ben uyurum, hafta içindeki uykusuzluğu telafi ederim diyorsanız eğer, onda da yanılıyorsunuz hanımlar beyler. Çünkü hafta içindeki uykusuzluk ne gündüz ne de hafta sonunda telafi edilmiyor. Hafta sonunda ben 2 saat daha fazla uyurum diyorsanız işte o da fayda etmiyor. Çünkü en fazla 1,5 saat fazla uyumamıza izin veriyorlar. Yapılan araştırmalar hafta sonu geç kalktığınızda kendinizi dinlenmemiş hissettiğinizde sorunun fazla uykudan kaynaklandığını ortaya çıkartmışlar. Ortalama 1 saat 27 dakika fazla uyuyabilirmişiz. Ondan fazlası daha yorgun hissetmemize sebep oluyormuş. İşte bu yüzden hafta içi uykunuzu almaya bakın. Gün yaşayın, hafta sonunda ya da gün ortasında telafi edebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü uykunun telafisi yokmuş, hatırlatmış olayım. Umarım bugünden sonra uykunuzu bir düzene alırsınız.

Haftanın ortancası dedik, günlerden çarşamba. Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün olduğu gibi bu çarşamba gününde de günün iki saati daha keyifliydi, unutmayın. Radyonuz hep açık, kulağınız hep bizimle olsun. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Sivas Karayolu, Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezde 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber.

0: tamamlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: olacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
5: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Zile ilçesinde iki asrı aşan geleneksel Türk evleri korunuyor. 11 mahallede 3600 ev bulunuyor. 110-120 yapı restore edilerek turizme kazandırılıyor. TÜİK verilerine göre Tokat'ta Ağustos 2026 sonunda toplam 262.736 araç trafiğe kayıtlı. En çok otomobil, sonra motosiklet ve traktör bulunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için inceleme başlattı. İncelemede örgütsel talimat ve FETÖ ile illiyet bağı olup olmadığı araştırılacak. Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne ifadesini değiştirerek babasının Büşra'yı öldürüp araziye attığını söyledi. Yetkililer bu yeni ifade ışığında suçla ilgili çalışmaları yoğunlaştırdı ve olayın çözümüne odaklandı. Arnavutköy'de emlakçı Adem Yıldırım, ofisteki gizemli yavru kedi sesinin tabelaya sıkıştığını fark ederek tabelayı söktü ve kediyi kurtardı. Yıldırım korkan yavruya süt verip annesini aradı. Kolombiya'da iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak telsiz bağlantısı kesildikten sonra kayboldu. Arama kurtarma ekipleri zorlu arazi nedeniyle 3 gün sonra karadan enkaza ulaştı. Uçakta Çankaya ve 4 kişi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da yapılanın 250 metrekarelik konut olduğunu, villa iddialarını yalanladı. Bahçeli barış süreci koordinatörlüğü önerisini yineleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekledi.
0: Spor.
1: Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın Marsilya maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, Asensio'nun sakatlıktan iyileşip 20 Eylül Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı. Sağlık ve antrenman süreci titizlikle yürütüldü. Brad Stevens, Celtics'in Paul George ve Mike Conley ile yeni sezona hazır olduğunu, kadro değişikliklerinin umut yarattığını ve ileriye odaklandıklarını belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek 24 derece, parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek 24 derece, çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 22 derece, parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi öngörülüyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çıkmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır dedi. Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
2: Spor.
1: Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Zile ilçesinde iki asrı aşan geleneksel Türk evleri korunuyor. 11 mahallede 3600 ev bulunuyor. 110-120 yapı restore edilerek turizme kazandırılıyor. TÜİK verilerine göre Tokat'ta Ağustos 2026 sonunda toplam 262.736 araç trafiğe kayıtlı. En çok otomobil, sonra motosiklet ve traktör bulunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Misrata Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan Türkiye tescilli özel jet alev aldı. Libya Başsavcılığı, pilotlar ve yardımcı pilotların alkollü olduğunu tespit edip tutukladı. Kazada mürettebat sağ kurtuldu, soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde FETÖ ile illiyet bağ ve propaganda iddialarını araştırmak üzere inceleme başlattı. Dizideki içerikler ve mesajlar bilirkişi heyeti tarafından detaylı incelenecek. Bursa'da çeteler, Telegram'da yaralama ve tehdit için tarife paylaşıp eleman temin etti. Polis 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıp 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanların adreslerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. İrfan Değirmenci, Şirin Payız'ın Sol Haber, Kadın Koalisyonu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu gibi çok sayıda sosyal medya hesabı erişime engellendi. Engellemeler X ve Instagram platformlarında birçok aktivist ve dernek hesabını etkiledi. İstanbul Arnavutköy'de emlakçı Adem Yıldırım, iş yerinin tabelasından gelen yavru kedi sesini takip ederek tabelayı söktü ve kediyi kurtardı. Yıldırım, kediyi sütle besleyip annesini bulmak için çevrede arama yaptı. Spor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminde 50 milyon euro fark olacağını belirtti. Gecikmelerin takıma uyum ve finansal yapı yüzünden olduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig'de 9-15 haftaların maç programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri nedeniyle zaman zaman değişiklikler olacak. Maçlar çeşitli statlarda oynanacak. Amir Murillo, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında Marsilya'yı ağırlayacağını ve eski takımı Marsilya'dan teknik direktör De Zerbi nedeniyle zorunlu ayrıldığını söyledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek 24 derece, parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek 24 derece, çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 22 derece, parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi öngörülüyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu, Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Sanat müziğinin en güzel örneklerini dinlemek için doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim, şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı en güzel sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Günün en güzel dakikalarını eşlik etmek adına güzel bir Muazzez Ersoy eseriyle devam edelim programa.

Yıl 1992, Seda Sayan'ın İşte albümüne gittik ve bu albümdeki en özel eserlerden bir tanesini paylaştık. Taşa çaldım ayva ile narımı dedi Seda Sayan ve Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en güzel örneklerinden bir tanesiyle daha devam ediyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Türk sanat müziğinin, unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Uzun zamandır programlarımızda dinletmediğimiz isimlerden bir tanesini paylaşacağız efendim şimdilerde. Safiye Soyman'ı ağırlayacağız. Safiye Soyman'ı güzel bir eseriyle ağırlayacağız. Bir de Benden Dinleyin albümüne gideceğiz Safiye Soyman'ın ve bu albümdeki en güzel şarkılarından bir tanesini paylaşacağız. Onun nikahı bende diyecek Safiye Soyman.

Sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz bir radyo programında Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla program birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Güzel ve keyifli bir eserdi geride bırakmış olduğumuz ve şimdilerde Ahmet Hasan'la devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dostlarımız, bugün de program birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine en güzel eserlerle karşınızda olacağız. Sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Hepinize mutlu ve güzel günler temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 50

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.
5: Hiçbir zaman affetmedi.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok.

0: Karnede zayıf var. Hap YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi,

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

0: Seni her şey gece.
1: Yollarıma sıradalar sıralandı, gelmedin yar.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.